0: ve tek bileyiz. Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz. 15 Temmuz sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Bunun önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir.
1: Welcome back to the program. Dr. Mehmet Çelik, Daily Sabah's editorial coordinator. Welcome to Turkey Sabah.
2: Thank you, Mehmet.
1: Dr. Mehmet, we were watching the statements made by Erdogan yesterday while we marked the 10th anniversary of this failed coup attempt. But before that, Mehmet, we were seeing Hakan Fidan. He was in Ukraine, in Kyiv, with his counterpart, the Ukrainian foreign minister, made some interesting statements. Mehmet, let's start with that. He said... Hakan Fidan said the most important thing that came out from this press conference was the fact that he said we don't want this war to come to this area, cross the Black Sea and enter this region. Mehmet, let's begin with that.
2: Well, I think he sees the very significant danger that this war can be spilling over to the Black Sea, entire Black Sea region, as there has been, you know, targets, I mean, in terms of maritime security, there's been a lot of new developments regarding targeting of tanks, vessels and ports, and, you know, the maritime security is being significantly affected by that right now. And in addition to, like, the mines that can perhaps cross over the sea and reach to the shores of other countries. But nevertheless, I think several, as I was watching the press conference, several topics were highlighted in my head. One was, I think, and it is very significant that Hakan Fidan was very recently, right before the NATO summit, he was in Russia meeting the Russian side. Right after that, we came to NATO summit. Yesterday, he was in Paris. This week he was in Paris meeting European leaders, and today he's in Ukraine. This shows that there is a diplomatic channel that Turkey is conducting between the sides of this conflict. And what Turkey wants is to ensure that, as you just mentioned, you know, the Black Sea spillover does not take place. But I think it also shows that Turkey believes that we have come to a point that this war can no longer continue, should no longer continue, because Turkey sees the dangers that after this

0: И в своей промове вы зазначили еще до конца.
1: Tabii savaşta artık yapılabilecek her şey yapıldı. Bütün araçlar kullandıktan sonra artık tarafların bir noktada psikolojik olarak da ateşkesi

0: И в своей промове вы зазначили еще
1: доктор. Tabi savaşta artık yapılabilecek her şey yapıldı. Bütün araçlar kullandıktan sonra artık tarafların bir noktada psikolojik olarak da ateşkese hazır hale geldiklerini görüyoruz. Hep derler ya, sabaha en yakın nokta gecenin en karanlık olduğu andır diye. Şu anda savaşta uğraştığımız bu yok edici anın inşallah yakın bir barışın ve ateşkesin habercisi olduğunu düşünmek istiyoruz. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görecek bir

0: и в своей промове вы зазначили еще до
1: конца. Tabi savaşta artık yapılabilecek her şey yapıldı. Bütün araçlar kullandıktan sonra artık tarafların bir noktada psikolojik olarak da ateşkese hazır hale geldiklerini görüyoruz. Hep derler ya, sabaha en yakın nokta gecenin en karanlık olduğu andır diye. Şu anda savaşta uğraştığımız bu yok edici anın inşallah yakın bir barışın ve ateşkesin habercisi olduğunu düşünmek istiyoruz. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görülecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz.
2: І ми виступаємо за те, що однією з головних площадок, де могла відбутися зустріч між Зеленським та Путіним, могла бути Туреччина. Ми це підтримуємо і вдячні турецькій стороні за готовність взяти на себе таку місію організації такої високого рівня зустрічі і виступити відповідною платформою. Ми маємо